0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджан Кара Радио Садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye Гаг Радио да.
12: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Türkiye Скма.
14: Овода Türkiye Үні Радиосу.
15: Айч Радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
18: Гитплеер Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radio Voz de Türkiye.
18: こちらは Türkiye の声ラジオです。
9: Зборува гласот на Türkiye.
15: Ефирде Türkiye овоз радио.
14: It Türkiye hangia radio ja.
2: Овде радио глас Türkiye.
6: Türkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: kelas Turkiye.
1: Jedar Radio Muriyet Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
8: İt Türkiye hangi radyoya?
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Assalamu alaykum, hürmetlik radio dinleyicileri, aziz kardeşler, anlatanlar. Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatışı. Bugün 2026 yılı 27 Ağustos Perşembe. Hazır Ankara vakti 3'tinkin saat 1, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4. Hürmetlik radio dinleyicileri, anlatışlarımız her günü Ankara vakti 3'tinkin saat 1'den 2 gece, Ürümçü vakti 3'tinkin saat 4'ten 5 gece boğan adlıqta Türksat 3A Türksat 4A sünni emrahları arkalık tarqıtıladı. Anlatışlarımızda radyomuzda internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler arkalık mı bir vasıtanlı yala isle. Anlatışlarımızdan tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'den 6 geçe. Ürümçü vakti etigen saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetli radyo anlıkçıla. Anlatışımızın bugünkü cedvilde haberle, uçurik ve nakşımızı iki katarlık programlara bağlı olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen birli bulunuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgarı riyasetçilik kılımım.

18 milyar 700 milyon euro, Angliya 43 milyar 200 milyon euro ve Şivsiya 36 milyar 900 milyon euro bilen keyingi orunlarda turgan. Avrupa İttifakı'nın Türkiye'de import kılgan mallarının kıymeti ikinci pesilde 25 milyar 500 milyon euro bolgan. Şunu bilen Türkiye Avrupa İttifakı en köp import kılgan 5. devlet bolgan. Avrupa İttifakı en köp eksport kılgan devlet 127 milyar 700 milyon euro bilen Amerika Koşmuş Ştatları bolgan. Onun dinkinki 92 milyar 700 milyon euro bilen Angliya, 600 milyar 600 milyon euro bilen Şvitsariya ve 50 milyar 300 milyon euro bilen Xitay bolgan. Avrupa İttifakı'nın Türkiye kıyığa eksportu bolsa 27 milyar 300 milyon euro seviyesinde bulup, Türkiye Avrupa İttifakı en köp eksport kıyığan devletler tizimlik edimi 5. retki tizilgan. Türkiye bilen Avrupa İttifakı otursuk soğudumun sonması 2. pesilde 52 milyar 800 milyon euroya yetken. Hürmetlik radyonluğçıla, Gazze Tinçlik Kineşi Hamas kural taşlaşını ve başkuruşunu ötküzüp birişini kubul kıldı dedi. Gazze Tinçlik Kineşi'nin yukarı derecelik vekili Nikolay Miladinov Palestinli karşılık gösterir ki Hamas ve Gazze'deki baş kurallık gruplarının kurallarını tapşırıp birişini hem de bağırlık pukravi ve hepsizlik hukuklarını Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından itiraf kılınan vakitlik bir hükümetke ötküzüp birişini kubul kıyallıkını tuttu dedi. Miladinov bayanatıda Hamas ve Gazze'deki kurallık gruplar tünçkettin kurallarını tapşırıp birişini ve pukravi hem de hafifizlikli müzdüçüge ağan bağırlık başkırış hukukunu Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından itiraf kılınan bir ötkünç hükümet kötküzüp birişini kubul kıldı dediğin sözlerge orun bədi. Hürmetlik radyonluğçıla, İran, Amerika bir tereplem imbargoladın kelip çıkan ziyallarını bütünleri tülep beriş gerek dedi. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Araqçı, Birleşken Devletler Teşkilatı ve Hepsizlik Genişki Yollığa uçurda Amerika'nın İran karta ilip bağın kademlerini bir terepleme mecburlaş tedbirler arkalık yürgüzüldüğün ve halkara kanun kılap boğan bir iktizadi terörlük seferberlikke edip atadı. İran Devlet Televizyası Eyrip'nin Xavirge Karaganda Araqçı yollığan uçurda İran İslam Cumhuriyeti mesullarının cevapkarlığı tartılışı, ziyallarının tülünüşü ve tükütülüşki kapaletlik kiliş hem de bu insaniyetki yat ve kanunsuz kılmışlarını sadılık yığışılan cevapkarlığı tartış için mavcut bağırlık yollağı müracaat kiliş hukukunu üzdü saklap kaldı o digen. Hürmetlik radyonluğçular, Netanyahu Likud partiyasını agahlandı dedi. Bire iş özgürümse saylamda mağlup buluş mukarrar dedi. İsrailiya başministri Benjamin Netanyahu metbuatka yipik yığıllarda öktüşüle aldı da kollaşını közgü görünürlük derecede yokatkallıkını etiraf kılıp, bire iş özgürümgen takdirde partiyası Likud'nun kilerki saylamda mağlup bulduğallıkını etti. İsrailiya Cemiyet Avazkanı'nın kanının haberi karaganda Netanyahu partiyasının 10 parlament orundun ayrılıp kağallıkını itiraf kılıp, buladın kandak kaytı baş götürüşünü bilenmeymen digen. Örmetlik radyonluğçıla, Nepal'da kelkün ve tağ gulap düş apıtı nurgun kişinin cini zamın boldı. Xitay çigrası da yüzlügen kişi yokap ketti. Nepal'nın Xitay çigrası yakın etrafı da meydanı kegen tüyüksüz kelkün ve tağ gulap düş ve qasıda az digende 384 sayahatçı, yolucu, esker ve sakçının yokap ketkildik oturuldu. Emeldarla hazır kadar en az digende 157 kişinin hayatını ayrılgallıkını cezimleştirdi. Hükümetin melcerlerine asaslanğanda apette 19 köyürük yıkıp ketken, 40 kilometrelik yol toru ve 13 su elektrik stansiyasını uçurgan. Apet doğrusu parlamentki malumat bergen Nepal Taşkı İşler Ministri Şişir, tosbalanın tuyuksuz kelkünge döç geliş neticesi de emeldarla, eskerle ve sakçılarını müzücüge ağan nurgun kişinin yokap ketkenlikini bildirdi. Hürmetlik radyonluğçıla, MİTA balla bexaterlik dilosuda tahminen 17 milyar dolarlık kilişimini kabul kıldı. Sot mahkemesinin dilosu asaslanğanda Meta Platforms, Facebook ve Instagram'ın ballan humakırış karakteri şekillendirilen tüstü layilen geldi ki, bexaterlik meselesi de istamalçılığını aldıqallıqı ve supularını işletilen ballanın şahsi sallık malumatlarını kanunsuz şekilde toplıqallıq doğrusudaki davalarını el kiliş maksat kılınan halda 16 milyar 680 milyon dolar geçe pul tölüşünü kabul kıldı. Amerika'nın Kaliforniya ştatındaki federal sot mahkemesi de 29 ştat tarafından açılan dilo dairesinde çarşamba günü hasıl kılınan kilişim ictimai

Irıtkı şirketlerinin yaş işletkiçilerine ziyan yetkizgenlik doğrusundaki davalar kartı en halkılık kanuni sınaklarının birini ahırlaştırgan boldi. Sot mehkimesi hüccetleri Meta'nın yeni devlet miqyasındaki yaş, Facebook ve Instagram işletkiçi üçün kündülük işletiş çekilimleri ve keçi saatlerde ziyaret kılışını çekleştirme öz içige alan bir qata yeni tertiplerin icra kılışını ve etkikallıkını oturup koymakta.

0: Cinayetçilere dilo sınavla bağlı kutturuldu. Nahmedan'ın kaçkan gümandar tahminen 20 kilometre yaraklıktaki Osterham şehirde kol uçuruldu. Teptiş mehkemesi ve kaygı münasifettik adam öldürüş ve muayyen cinayet bilen eyipleş dilos başıldı. Sürüştürüşünün tege başlanış baskısı ikerlikini bildirgen mesulullah mavcut sallık malumatla arkalık ve kaynın terörlük bilen çetişlikte yokluğunu uçtudu. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Kanada'da zehirlik çekimlik etkisçilik yardım bergen avasiya hadımları kol gelindi. Kanada hanlık atlık sakçı kısmı Montreal Trudeau halkara avasiya portu arkalık zehirlik çekimlik etkisçilik kılınışıga yardım bergenlik gumanı bilen Air Kanada'nın iki hadımını kol aldı. İki gumandarının Air Kanada tebelik de her hıl vezipilerde boğallıkı bildirildi. Federat sakçı kısmı çoğun Montreal rayındaki iki ulturak öyü bilen bir optimobildin başka Avasya şirketinin hemkarlığı bilen Air Kanada hadımlarının Dorvaldaki hizmet bazı sınımı ahtırışlarının dağılmışı vatkallıkını tutudu. Sakçının bayanatı da gumandarlarının kokain import kılış bilen neşe eksport kılışını asallaştırış maksat kılınan aldı. Yüktaklarının Avasya portunun Bekater rayonlarının ötküzülüşüge yardım belgelikke mülçelini vatkallıkı tutuldu. Kol kılınan iki kadın çarşamba günü sonra kılındı. Sürüştürüşünün Mayı'da Dominika Cumhuriyeti'nin gelgen bir ayrıplanda mürü somkılarına yoşurulgan 62 kilogramlık kokainin kolgu çürülüşü bilen başlanğalık kutturuldu. Sürüştürüş ceryan diyene 56 kilogram nişe kolgu çürülü geldi ki bildirildi. Kolgu ilgıçılarının resmiyetlerdinkin eddiyelik ceryan tamamlanıcıya koyup verildi kallık ilan kılındı. Air Kanada dalmış vatkan sürüştürüş dairesi de iki kadımının vezipisinin ilip taşlanğalıkını ilan kıldı. Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anladığınızla.
1: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.
0: Hürmetli radyo anlıkçılar, endi ataklık nakşçı Bengü ve Sertar Ortaç'ın uruluşu da Korkma Kalbim namlık nakşını dıktığına sunmuştur.

Hörmətli qrarianlıqçılar, Türk Dünyasının namayəndə olan Amlıq programımızdan bugünkü sanılan Xalqara Münasibətlər Mütxəssisi Doktor Cemil Doğaç İpək'nin Riyaziyyat Şairi Gayi Qahramani Necip Fazıl Qısakürək temalıq analizini dıqtınlığa sunumuz. Qınunlaqda dıqtınlığa programımızda bolsun. Türk edebiyatının ötken bir əsirge Ötmez iz kaldırgan şahsla etli alınganda tizimliknin en beşinin orun aldıgan bir şahs var. O balsıma Necip Fazıl kısa kürektör. O fakat büyük bir şair bulupla kalmazdın, belki bir mutfakkör, gaye kahramanı ve avlatla tarap taraptan ekşidigan bir yol başlıgıcı. Onun vafat bolganıga 40 yıldan artık vakit bolgan balsıma, lekin onun misraları yanıla tıllada fikirleri yanıla zihirlerde saklanıp gelmekte. Necip Fazıl 1904 yılı İstanbul'da ziyali bir ailede dünyaya gelgen. Küçük yaşından başlapla edebiyata kızıkkan. Deniz Armiye Mektebi'de Yahya Kemal'dek devrinin büyük şahıslardan ders algan. Darülfununda felsefe boyunca bilim algandan keyin devlet pulu bilen Parij'deki Sorbonne Üniversitesi'ne okuşka öğretilgen. Garipni öz joyida ko'rgan, g'arb falsafasini öz manbasidan o'qigan Najib Fozil o yerdan g'arbga havas qilgan holda emas, balki g'arb madaniyatining krizisini ko'rgan bir kuzatuvchi sifatida qaytib kelgan. Bu tajriba uning keyingi fikr hayotining asosini tashkil qilgan, ya'ni g'arbni biladigan, ammo g'arbga bo'ysunmaydigan, öz madaniyatining qimmat qarashlariga tayindigan bir ziyoli pozitsiyasini turg'izgan. Dehe 20 yaşla etrafıdılla ilan kılgan Ömürçük Doğru ve Piyadılar Yolu namlıq şiirli toplumu bilen Erbiyat Dünyası'da yıldızlık çakırdı.

0: Hürmetlik radyonluqçular, İlker Taşkın tərəfindən təyirlənən Türkiyənin rayonlara xas tımğınğan məhsullatları namlıq səhifəmizin bu həftəlik sanında ortaqla zıxkavpını tanıştırmız. Ortaqla zıxkavpının Türkiyənin rayonlara xas məhsullatlar tizimliyə kirgizilgən vaxtı 2020-ci ilin 11-ci ayının 23-cü günü. Türkiye'nin Ege Denizi rayonundaki Aydın vilayetinin Girmancik nayesi karşılık ortakla yazısı özünün ismi koyulgan Zıhkavpı bilen tonuludu. Ortakla Zıhkavpı Girmancik nayelik hükümetinin ıtıması bilen 2020 yılı Türkiye'nin rayonla xas məhsulatlar tizimliki kirgüzülgen idi. Rayonun moyum tömür yol ve taş yolları tutuşduğun dokmuşlarının biri boğan ortakla yazısı kavupçılık işini deslepte Oltırak rayonunun otursunu tutuğun tömür yol etrafı merkezleşken halde başlayan bulup aylandırıp sitiş bilen mülazimet kılınan bu kavupçılık vakitin ötüşüge ekşip yol boyutki restoranlarının birden bir tamkı kaylangan. Ortakla zıhkavupının uzunluğu 15 cm, kenliği 20 cm kildi. Yağsız uşak toğralgan kalıgoşu bilen tayarlandı. Uçu bıçak bilen kesip ötkürleştirilgen komut zıhkı ötküzüldü. Andın kavaptan da otun kömürü bilen pişirildi. Bu kavap yağsız kalıgoşu uşak toğrulunup bir neç gün dem yüzülgen dinkin yerli kişilerin tılı boyu içe bir kuçkaç yutalaydıgan çoğunlukta kesilişi bilen meşhur. Zıhkavapı kavaptan da koyuluştun ilgire Komuş zıhının uçuğa küçük toğralgan koyunun kuyruk yığı ötküzüldü. Zıhka kalıgoşu ve kuyruk yığıdan başka köktat ötküzülmeydü. Ortakla zıhkavpı üçün küçük koş parçaları işletildiğen boğaçka yukarı otta naite tiz pişidü ve mehmallağa tiz mülazimet kıyılı buludu. Kavaptan da pişirilgan denkin piyaz, samsak, pomidor bilen tuz, kızılmuç, karımuç ve zeri katarlık koşum çitetikula birlikte sunuludu. Örmetli radyonluqçılar, yukarıda Türkiye'nin rayonla xas zımgılığa məhsulatları namlıq programımızdan anıldınlar.
1: Türkiye'nin rayonla xasın zımgılığa məhsulatları

Hörmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, her hıl renkler programlar, şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара радио садаје Турција.
12: Да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и дајне радио гајане.
14: Петерчија радио садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ye Sadai Türkiye.
13: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
20: Edo İfonitis Türkiye.
21: Oldi Radyo Glas Türkiye.
22: Giderdi Amriye Türkiye.
23: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
29: It Turkiye hangia radio ya.
21: Ovde radio glas Turkiye.
0: Türkiye önü radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.